0: kuba ma.
1: Ngiyabona ma wedini. Manqande igunqencela abantu. Fanele ukuthi nilikhabule trek igunqencela abantu. Sholomba.
2: Your boy easy to make them come and sit down.